kör sen yankıt yayma. Uzun esas değil, omurasın. Lareye tarlasın.